Charlottenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Sezona Beethoven'ın kardeşlik ve barış çağrısını vurgulayan ihtişamlı 9. senfonisi ile veda edecek olan Biffo, bu konserde 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Müzikseverlerin heyecanla beklediği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı 14 Mayıs konseri öncesinde biz de hafta sonumuzu müzikte büyük devrim yaratan Ludwig van Beethoven'a armağan ediyoruz. Ses şairi Beethoven'ın dehasını, yenilikçiliğini ve kalıcı etkisini sergileyen şaheserleri hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Sezona Beethoven'ın kardeşlik ve barış çağrısını vurgulayan ihtişamlı 9. senfonisi ile veda edecek olan Biffo, bu konserde 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Müzikseverlerin heyecanla beklediği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı 14 Mayıs konseri öncesinde biz de hafta sonumuzu müzikte büyük devrim yaratan Ludwig van Beethoven'a armağan ediyoruz. Ses şairi Beethoven'ın dehasını, yenilikçiliğini ve kalıcı etkisini sergileyen şaheserleri hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Tüm dünyada La Diva Turca olarak tanınan 20. yüzyılın en büyük sopranolarından Leyla Gencer'i saygıyla anıyoruz. 20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran Leyla Gencer, 10 Ekim 1928 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başladığı şan eğitimine İtalyan soprano Giannina Arangi Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti. 1950'de Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni'nin Cavaliere Rusticana'sında Santuzza rolünü yorumladıktan kısa bir süre sonra yurt içinde tanınan bir opera sanatçısı oldu. Birçok önemli devlet etkinliğine soprano olarak davet edildi. İtalya sahnelerine Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nda yine Santuzza rolüyle adım atan Leyla Gencer, 26 Ocak 1957'de La Scala Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı. 1957 ile 1980 yılları arasında La Scala Tiyatrosu'nda Verdi, Bellini, Donizetti, Mozart, Monteverdi, Gluck, Tchaikovsky, Britten ve Pizzetti başta olmak üzere birçok operada başrol oynayan sanatçı Vittorio Gui, Tullio Serafin, Gianandrea Gavazzini ve Riccardo Muti gibi büyük İtalyan şeflerle çalıştı. Donizetti'nin unutulmuş operalarını başarılı bir şekilde yorumlayarak Donizetti Rönesansı'nın gelişmesine büyük katkıda bulunan Gencer, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan bir yelpazede 72 rolü kapsayan geniş repertuarıyla Maria Callas, Renata Tebaldi, Montserrat Caballé, John Sutherland gibi efsane isimlerle aynı dönemde operanın kalbi La Scala'da 25 yıl boyunca primadonna olarak söyledi. 1985'te La Fenice Tiyatrosu'nda Francesco Gnecco'nun La Prova di un Opera Seria adlı yapıtıyla opera sahnelerine veda eden Leyla Gencer, 1992 yılına dek konser ve resitallerine devam etti. 1983-88 yılları arasında Ezli Kodi Milano'nun sanat yönetmenliğini üstlenen sanatçı, 1997-98 yılları arasında La Scala Korosu'nun Genç Sanatçılar Okulu'nda yöneticilik yaptı. 2008 yılındaki vefatına kadar La Scala Tiyatrosu'nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini sürdüren Gencer, aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Mütevelliler Kurulu Başkanı'ydı. Uluslararası yarışmalarda seçiciler kurulu üyelikleri yapan, festivallere, seminer ve konferanslara katılan Leyla Gencer, İstanbul'da kendi adını taşıyan Uluslararası Şan Yarışması'nın kurucusudur. Yarışma 1995 yılından beri düzenlenmektedir. 1988 yılında devlet sanatçılığıyla onurlandırılan Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde yaşamını kaybetti. Seminer ve konferanslara katılan Leyla Gencer, İstanbul'da kendi adını taşıyan Uluslararası Şan Yarışması'nın kurucusudur. Yarışma 1995 yılından beri düzenlenmektedir. 1988 yılında devlet sanatçılığıyla onurlandırılan Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde

Korsan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Borusan Klasik'te Her Daim Gençlere başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili Onur Özmen var, bestecimiz, genç bestecimiz. Hoş geldin Onurcuğum.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Özgeçmişine Onur'un baktığımda pek çok ismin çok öne çıktığını, benim de tanıdığımı görüyorum.
1: Evet, Ankara küçük bir şehir zaten ve çok değerli hocalar olduğu için
0: evet,
1: tabii ki.
0: Evet, evet. Mustafa Paydın var, Süreyya Çağlar var ki evet. Ben Süreyya ikisiyle de aynı kurumda uzun yıllar çalıştık.
1: Evet.
0: Sonra Muammer Sun'u görüyorum tabii, çok değerli bir besteci, bestecimiz. Turgay Erdener var, İbrahim Yazıcı, o kadar çok isim var ki İlhan Baran.
1: Evet, sayması gerçekten atlamadan sayması çok,
0: çok zor.
1: Burhan Önder var.
0: Burhan Önder ilk hocamızda. Kompozisyon.
1: İlk kompozisyon hocam
0: hocanız.
1: Konservatuvardaki.
0: Biraz buradan başlayalım mı? Yani sizin ortaokulda ilk besteleriniz, öyle görüyorum özgeçmişte.
1: Evet.
0: Nasıl oldu müziğe başlangıç?
1: Tabii biraz esprili aslında. Ok dersi alan bir arkadaşımın evinde Beethoven'ın 9. senfonisinin meşhur ezgisini duymuştum. O hevesle bir hesap makinem vardı, oyuncak. Hesap makinemde de ork sesleri vardı. Yani 3-3-4-5, 5-4-3-2, mi fa sol sol fa mi re şeklinde. Oradan temayı arkadaşımın dinledikten sonra çıkarmışım. Sonra bir gün bir arkadaşım, ya bu Beethoven 9. senfoni herkes bilir falan demişti. Ben de acaba o senfoni de bu senfoni aynı mıdır diye merak edip gittim Dost Kitap Evi'nden kasetini aldım.
0: Yaş kaç?
1: Orta birdeyim.
0: Gerçekten.
1: Sonra Volkswagen'imiz vardı, 74 model. Onun da kaset çaları vardı. Hiç unutmuyorum. Akay yokuşunda park etmiş haldeyken o kaset çalara kaseti taktım. Tabii ben hemen o ezgi başlayacak zannettim ama o ezgi başlamadı. Başka bir şey başladı.
0: Epey sonra başladı.
1: Evet, epey sonra 4. bölüme geldiğimizde ancak sinyalleri geldi. 4. bölümün ortasında da tema başlayınca ah dedim, benim o ezgi bu işte. Sonra Beethoven kimmiş, nasılmış, besteci nasıl olmuş falan derken ben orta birde besteci olmaya karar verdim.
0: Harika.
1: Bütün öykünün özeti bu.
0: Sonra ufak ufak
1: sonra besteler
0: yapmaya
1: başladım. Mustafa Apaydın hocam bizim aslında komşumuz. Biz aynı, ben doğduğum apartmanda otururdu Mustafa Apaydın ve Hürriyet Apaydın. Zaten Hürriyet Hoca da benim müzik öğretmenim olmuştur ortaokulda,
0: evet, evet.
1: Daha sonra.
0: Çok değerli insanlar ikisi de.
1: Ben evet, yani hoca, hani zaten çocukları, arkadaşlarımız filan, hani öyle bir hayatımız vardı derken Mustafa Hoca tabii ki bendeki bu merakı ve şeyi teşvik etti, çalıştırdı beni vesaire, hazırlandım derken kendimi lisede buldum. O arada tabii bir Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ni denedim filan, kazanamadım. İyi ki kazanamamışım çünkü lisede Süreyya Çağlar'la
0: evet,
1: tanışabildim bu
0: Süreyya
1: sayede.
0: Çağlar.
1: Hatta Süreyya Çağlar olduğu için Cumhuriyet Lisesi'ne gittim. Yani Mustafa Hocam da söz etmişti
0: Yani
1: zaten.
0: Koro müziğiyle başladın o zaman.
1: Evet, yani bir yandan koro, bir yandan koroya eşlik etmek. Kendi kendime piyano,
0: piyano
1: öğrenmiştim.
0: Var.
1: Çalışıyordum. Evimde piyano yoktu. Cumhuriyet Lisesi'nin piyanosunda çalışıyordum. Süreyya Hoca anahtar vermişti. Bir yandan evde orkla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Besteler falan filan derken bir gün işte kompozisyon bölümü diye bir bölüm olduğunu öğrendim lisede. Sonra o bölümün sınavına girdim. Ama hiçbir şey bilmeden sadece beste yaparak.
0: 98 mi?
1: Yok, önce.
0: Önce.
1: 95 filan.
0: Evet.
1: Hiçbir şey bilmiyorum ama. Yani sadece işte kendi kendime not öğrenmişim. Bu arada Refik saydığımı saymadan edemem ki. Refik Hoca ortaokuldayken ben böyle uyduruk uyduruk kendimce beste yaptığımı zannettiğim zamanlar bana sayfalar dolusu eleştiri yazısı yazar, önerilerde bulunurdu. Yani İlhan Baran'ın müzik teorileri kitabı var, onu al oku filan gibi. Onun sayesinde de o teoriyi öğrendim kendi kendime. O yüzden ben ilk hocalık başladığımda biraz zorluk çektim. Çünkü benim hiç teori hocam olmadı başta. Piyano hocam da olmadı. O yüzden piyano tekniğim zor düzeldi. Piyano şey, teori anlamında da bir takım kavramları kendim öğrendiğim için akademik olarak nasıl öğretilir kendim çözmek zorunda kaldım sonradan, ilk hocalığa başladığım dönemlerde. Bir şekilde ben sınava girdim ama kazanamadım. Fakat sınavda Muammer Sun'la tanıştım.
0: Hacettepe Üniversitesi,
1: evet,
0: Ankara
1: Devlet
0: Konservatuvarı, evet.
1: Muammer Hoca da besteci olacaksın deyip Yiğit Aydın'la tanıştırdı. Onunla beraber çalıştım. 98'de konservatuvarı kazandım.
0: Sonra 98-2004 arası,
1: evet,
0: değil mi? O dönemde biraz önce söz ettik. Turgay Erdener var, Burhan Önder var.
1: Sırasıyla Burhan Önder, Muammer Sun, Muammer Hoca'nın emekliliğiyle beraber okudum.
0: Turgay Hoca.
1: Turgay Hoca.
0: Ahder Destan Koro Şefliği değil mi?
1: Evet, Ahder
0: Hoca. İbrahim Yazıcı var. O da İbrahim çok değerli orkestra şefimiz.
1: Şeflik çalışmaları tabii ki bir orkestra ya da koro şefi gibi değil ama bir kompozitörün öğrenmesi gerektiği kadar.
0: Temelini
1: temel anlamda. Evet. Ve Yasemin hocamı anmadan edemem. Yasemin Marlalı.
0: Evet.
1: Doğru, çok kıymetli doğru. Benim için piyano hocam.
0: Piyanoyu o oturttu herhalde.
1: Evet.
0: Çok değerli insanlar. Eserlere geçelim, müzik arası verelim istiyorum. Çünkü o kadar çok çalacağımız eser var ki. Sevgili Onur çok güzel eserler seçmiş. Besteleyiş sırasına göre
1: olur, tabii.
0: Sıralayalım tabii mı?
1: Şimdi Ostinato benim konservatuara girdiğim ilk sene iki piyano eseriyle ben konsere katılmıştım. Bizim biliyorsunuz Muammer Ersun'un önderliğinde kompozisyon öğrencili konserlerimiz yapılıyordu. Diyelim ki bu 4. ya da 5. konserdir. Şimdilerde 25 falan yapıyoruz herhalde. O konserlerin benim öğrenci olarak katıldığım ilkinde, yani lise 1 kompozisyon öğrencisi olduğumda, ki Cumhuriyet Lisesi'nden sonra ben tekrar lise okudum. O yüzden hani bir karışıklık olmasın diye vurguluyorum.
0: Evet, konservatuvarda da.
1: Tekrar bir 2 sene lise okudum. Evet. Sınıf atlayıp lisansa geçtim sonra.
0: Evet.
1: O lisans 1'de yazdığım Ekim 298 ve Ostinato diye iki tane küçük piyano parçası vardı. Onlardan Ostinato olan, bu kayıtta yer alan. Bu Ostinato'yu ben daha sonra bir albüme dahil ettim. Opus 13 piyano için 10 küçük arayış adlı bir albümün parçalarından bir tanesi. Ama bu konserde tek başına çalındı. Piyanoda ben çaldım. Jason'un eski salonundaydı konserimiz.
0: Sonra sanıyorum Opus 3 Yalnız Bir Su Sineği'nin Düşleri adı
1: evet.
0: Da çok ilginç.
1: Evet, çok meraklı olduğum bir alandı bilim. Çünkü şimdi annem Lale Özmen fizik öğretmeni. FKB daha doğrusu fizik, kimya, biyoloji. Babam eczacı. Böyle hep ailede bilim var. Ünal Özmen. Ben de su sineklerine merak saldım. Çünkü işte ilk kez DNA'sı araştırılmış, ortaya tam olarak konmuş bir canlıydı. Bir de çok kısa bir yaşam süresi var. Neredeyse bir gün filan. İşte bir su sineğinin doğup rüyalar görüp ölmesini filan tasvir ettiğim bir şey. Flüt ve piyano için.
0: Evet, flüt çağlayan kara kelle, piyano Açelya Ülgenay. Daha sonra bir eser daha, üçünü arka arkaya çalacağımız için burada konuşalım, evet. Sonra müziğe geçelim istiyorum. Karıncanın Anıları, bu da ilginç bir ad.
1: Evet, o da biraz esprili bir şey. Hafif sarkastik olduğunu söyleyebiliriz. Meşhur La Fontaine'in Karınca ve Ağustos Böceği öyküsüne gönderme. Ama burada değişik bir karakterli karıncamız var. Biraz obsesif, sürekli bazı şeyleri tekrar eden ve arabesk şarkıcısı bir Ağustos böceğinden bahsediyoruz. Bunu belki müzikte dinleyince fark edebilirsiniz. Fısır fısır sürekli konuşan bir karıncayla böyle uzun uzun nameler söyleyen bir Ağustos böceğinin solo kemanda buluştuğu bir eser. Bunun öyküsü çok enteresan ama bilmiyorum ona bu kadar girebilir miyiz?
0: 2003 yılında değil mi? British evet. Council'daki bir etkinlik galiba değil mi?
1: Şöyle oldu. Peter Shepard-Scarvert bir workshop'a gelmişti. Workshop'ın sonunda solo keman eseri olan var mı diye sordu.
0: Çok ilginç.
1: Yoktu kimse. Ben de üzüldüm yok diye. O akşam bizim karşımızda bir kafe vardı. O kafede oturdum. Nasıl bir şey olabilir? Bir de o tabii workshop'ta bir sürü bir şeyler öğrendik. Hani solo kemandaki tekniklerle ilgili. Bir sayfalık bir şey yazdım. Ben onu Peter'a götürdüm ertesi gün. Peter bunu çaldı ve dedi ki ben bunu repertuarıma alıyorum.
0: Evet, yurt içinde yurt dışında
1: ertesi
0: çok
1: gün Bursa'da çaldı. Çalmış daha doğrusu. Ve Peter dedi ki bu eser bitmemiş. Sen bunu bitir, ben 5 ay sonra geleceğim Türkiye'ye. Ben bunu konserde çalacağım derken bu eser böyle büyüdü, bir şeyler oldu. Nigel Clark'la beraber çalıştık, meşhur İngiliz film müziği bestecisi. Ve abi baktım Ankara Müzik Festivali'nde Peter'ın eserlerinden biri oluyor. Ve sonra Peter bunu dünyanın birçok ülkesinde çaldı. Bana bazılarının programlarını gönderdi. Kendi internet sitesinde İngiltere'de yaptığı kayıt da var. Bu Ankara Müzik Festivali'ndeki kaydı.
0: Harika. Şimdi bu üç kısa eseri diyebiliriz.
1: Evet, nispeten kısa diyebiliriz bazıları.
0: İlki Onur Özmen piyanoda, Ostinato. Onun bestesi tabii. Opus 13 piyano için 10 küçük arayış adlı piyano albümünden. Sonra Yalnız Bir Su Sineği'nin Düşlerini dinleyeceğiz. Flüt çağlayan kara kelle, piyano Açelya Ülgenay. Üçüncüyü de biraz önce söz ettiğimiz Karıncanın Anıları. Peter Shepherd keman çalıyor.
1: Evet.

0: Onur Özmen'in 3 kısa eserini dinledik ve geldik 2007 yılına. Burada bir kısa film için yazdığım müzik var.
1: Evet.
0: Müzikal Demokrasi. Rengim Gökmen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile seslendirmiş eseri.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersin?
1: Günün birinde Laleli'de bir Azize diye bir filmi izliyordum evde. O gün DVD'sini almıştım. Filmi izledim filan, sonra bir telefon geldi. Ne ilgisi var diyeceksiniz şimdi. Evren Bingöl, tiyatro mezunumuz ve tiyatro oyuncusu, tiyatro sanatçısı. O zamanlar solfej öğrencimdi, yani daha eskiden. Şimdi dostum ve arkadaşım tabii ki. Evren dedi ki, abi böyle böyle bir proje var, bir şeyler var. Şimdi telefonu Serdar Akar'a veriyorum dedi, onunla görüşür müsün? Ben Serdar Akar deyince bir şaşırdım. Çünkü az önce izlediğim DVD'nin yönetmeni de Serdar Akar'dı.
0: İlginç olmuş.
1: Çok çok tuhaf bir tesadüf. Bunu abarttığımı düşünebilirsiniz. Abartmıyorum, gerçekten böyle oldu. Serdar Akar'la telefonda konuştuk. Konuşuymuş. NTV televizyonu bir film, kısa film serisi yapmak istemiş. Bu kısa filmde Türkiye'deki demokrasinin anlatılmasını istiyormuş. Herkes bir şeyler yazmış. Bunların içinde mesela Sırrı Süreyya Önder işte kendisi bir film çekiyor. Bilmem kim film çekiyor filan. Bunlardan bir de Serdar Akar demokrasiyi müzikle anlatmak istemiş. Biz buradan Serdar Akar'la birkaç toplantı yaptık. Ankara'ya geldiler. Piyano başında provalar yaptık. Nasıl olabilir, ne olabilir? Sonuç olarak özetle şuna vardı. Serdar Akar bir senaryo yazdı bana. Yani Türkiye'nin demokrasi tarihini içinde darbelerle beraber anlattı. Ben de bunların her birini bir imge olarak kafamda tasarlayıp bir orkestra eseri haline getirdim. Peki kim çalar? CSO mu çalar? Toplantılar, şunlar bunlar derken bu proje ortaya çıktı. CSO'da orkestrayı çektiler. Bayağı film gibi. Müziklerini de ben tabii ki haliyle bestelemiş oldum. Ve Serdar Akar'la da, Serdar abiyle de buluşmamız böyle gerçekleşti. Daha sonrasındaki Mor Menekşeler ve
0: Evet.
1: Çiçero hep bunun kökeninde. Ama hepsinin kökeninde de benim öğrenciyken memleketinden insan manzaraları müzikali yapmıştık şeyde, dil tarihte 2 sene süren.
0: Söz etmedik aslında, o da
1: Söz
0: önemli.
1: etmedik. O müzikleri ben tiyatro derslerinde kullanıyordum bazen. Evren'le de böyle bir ilişkimiz gelişmişti. Yani
0: Oradan Serdar'a kadar
1: evet, yani
0: geçti.
1: oradan buraya kadar geldi. Nasıl oldu ben de anlamadım.
0: Evet, şimdi bu herhalde kısa bir bölüm mü?
1: 5-6 dakikalık bir
0: Dakikalık, evet.
1: orkestra parçası. Türkiye'nin kesimlerini biraz canlandıran bir şey, tarafsızca canlandıran bir şey, onu vurgulamalıyım.
0: Evet, şimdi müzikal demokrasiyi dinliyoruz.

0: Onur Özmen'in Müzikal Demokrasi'ni dinledik. Sevgili Onur'la sohbetimize devam ediyoruz. Serdar Akar'dan söz etmiştik.
1: Evet.
0: Burada sırada iki dizi, bir dizi bir film, uzun
1: Evet,
0: metrajlı
1: bir film,
0: film var.
1: Uzun metraj film.
0: İlki TRT için çekilen 29 bölümde yayınlanan
1: evet, Mor Menekşeler
0: Mor
1: dizisi.
0: Menekşeler. Oradan birleştirip bir potpourri gibi.
1: Oradaki üç karakteri anlatan temaların birleşiminden oluşan tek bir parça olarak. Şöyle, Mor Menekşelerin ben suite'ini yaptım daha sonra. Yani onları dizide kullandığım haliyle değil de o ezgileri alarak klarnet piyano için 5 ayrı parça besteledim. O parçalardan bir tanesi de bu yayında kullanacağımız parça.
0: Mor Menekşeler'den dinleyeceğimiz bölümde klarnette Tolga Yüksel, piyanoda Deniz Kuvandık var. Bir de ilk uzun metrajlı film değil mi Medda?
1: Benim ikinci uzun metrajlı, ya pardon Medda ilk uzun
0: İlk
1: metrajlı, özür
0: sonra
1: dilerim.
0: var
1: Sonra Çiçero
0: Çiçero
1: var,
0: gelecek,
1: pardon.
0: ona da geleceğiz.
1: Serdar Akar'dan yola çıkınca.
0: Evet. Medda, bu film hakkında neler söylersin?
1: Medda Batur Emin Akgel'in hem senaryosunu yazdı, hem yönettiği, hem de yani her aşamasında görev yaptığı harika bir film. Münir Canar başrolünü oynuyor.
0: Evet.
1: Az önce kulaklarını çınlattığımız Evren Bingöl bu filmin oyuncularından biri. Zamanının meşhur bir meddahının günümüzde artık unutulması ve işte aile ilişkilerini falan anlatan, onunla kopukluklarını anlatan bir film. Çok duygusal bir film. Biz eski Türk filmlerinin tadını yakalamaya çalıştık bunda. Ben kendi filmim gibi görüyorum Batur Emin Akgel'in filmi ama çünkü biz hep sohbetler ettik, konuştuk, nasıl olabilir, ne yapabiliriz diye. İşte o onun ana temasını içeren, yani Aziz Dervişan'ın simgeleyen temanın yer aldığı parça bu.
0: Aziz'in dramı.
1: Evet, Aziz'in dramı.
0: Şimdi bu Mor Menekşeler'den bir potpourri ve Aziz'in dramını, Meddah filminden Aziz'in dramını
1: Evet.
0: dinliyoruz.

0: Onur Özmen'in bir dizi Mor Menekşeler'den, ondan bir potpori dinledik. Sonra uzun metrajlı filmi Meddah'tan Aziz Yıldırım'ı dinledik ve geldik son uzun metrajlı filmi Cicero'ya.
1: Evet, 2018 yılında çalıştığımız, gerçi 2019'da seyircili buluştu. Yine Serdar Akar'ın yönettiği Cicero. Yani İlyas Baznan'ın öyküsünü anlatan, bu gerçek bir hikaye.
0: Gerçek öykü.
1: Mustafa Uslu'nun yapımcılığında çekilen film. O belki de Türkiye'deki bu alandaki nadir filmlerden, dönemimizdeki ilk çalışmalardan biri sayılabilir. Çünkü filmin içinde Churchill'den Adolf Hitler'e kadar karakterler var. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki bir aslında normalde Türk ajanı ama diğer tarafta ikili ajan gibi oynayarak İngiliz ve Alman istihbaratı arasında bilgi taşıyor. Bunun öyküsünü anlatan film Cicero. Bu da onun ana teması.
0: Burada bir orkestra oluşturulmuş galiba, değil mi? Ankara Film Orkestrası.
1: Evet, biz burada bir orkestra kurduk. Türkiye'nin her yerinden çok iyi müzisyenler geldiler. Ankara Film Orkestrası adını verdik. Şefliğini de bu orkestranın Orhun Orhon üstlendi. Ki yani hani onun şefliğini anlatamam. Gerçekten
0: Evet.
1: Müthiş. Yani Orhun'u tanıdığım için çok mutluyum bu anlamda. Bu kadar çalışkan, önceden hazırlanan bir şef nadirdir herhalde. Biz çok büyük bir iş yaptık burada aslında. Yani elimizdeki imkanlara göre özellikle. Çünkü bizim elimizde son model teknolojiler yoktu. Ama biz tam bir Hollywood filmi müziği yaparcasına çalıştık. Sonucunda da Cicero'yu kaydettik.
0: Evet, şimdi de Cicero film müziğinden ana temayı
1: Evet,
0: dinliyoruz.
1: ana tema.

0: Onur Özmen'in Cicero filminin ana temasını dinledik. Sevgili Onur, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar Kompozisyon Bölümünde öğretim üyesi.
1: Evet, doğru.
0: Profesör.
1: Şöyle ki tabii ki akademik anlamda yükselmemiz için gerekli bir takım çalışmalar var, akademik çalışmalar var. Bunları elimizden geldiğince yapmaya gayret ediyoruz. Hala da sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü hani bir ünvan için yapmadık bu çalışmaları. Ama tabii ki bunlar arttıkça bir takım idari görevler de artıyor. Ve halen Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü olarak görev yapıyorum. Öğretim üyeliğimin yanı sıra. Aynı zamanda Tiyatro Ana Sanat Dalı Başkan Vekiliyim.
0: Öyle mi?
1: Bir yandan da aslında Murat hocamız, Murat Atak hocamız şu anda bir sanat direktörü gibi her şeyi yürütüyor. Ben de bu işin akademik kısmını yürütmeye gayret ediyorum. Dolayısıyla biraz böyle bu akademik yükselmeler besteciliği aslında öteliyor. Çünkü idari iş
0: Zaman
1: yapmaktan zaman
0: kalmıyor, değil mi?
1: Kalmamış oluyor ama ikisini birden sürdürmeye çalışıyorum. Halihazırda klarnet konçertomu bitirmek üzereyim. Tolga Yüksel için yazdığım.
0: Harika.
1: Biraz yani böyle yorucu zamanlardan geçiyorum açıkçası.
0: Burada o zaman bu hangi yıldı? Şimdi biraz sonra çalacağımız Yaylı Çalgılar Dörtlüsü.
1: Yaylı Çalgılar Dörtlüsü aslında ben yüksek lisans öğrencisiyken bestelediğim bir eser. Fakat benim çok önem verdiğim bir eser. Çünkü bir stil, bestecinin stili varsa bana ait, evet bu stildir diyebileceğim eser. Ondan bir bölüm seçtim burası için. Fük kısmı. Buna fük deyince tabii herkes klasik bir barok fük bekliyor ama elbette öyle bir şey değil. Sadece bir stilizasyon söz konusu burada. Yani ben hep şöyle tanımlıyorum kendi kompozisyon öğrencilerime de. Sırtımı kadim formlara ve tekniklere yasladım ama elimden geldiğince yeni müziğe kucak açıyorum.
0: Biraz sonra konuşacağız. Çağdaş
1: Evet.
0: müzik de var çünkü, değil mi?
1: Evet, tabii.
0: Çağdaş müzikten de söz etmemiz gerekiyor. Ertuğrul Oğuz Fırat'tan söz etmemiz
1: tabii ki
0: gerekiyor.
1: Ertuğrul Hocam'ı anmadan olmaz.
0: Olmaz ama biz burada Hitit Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden,
1: evet.
0: Opus 19 Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden fügü
1: Fük
0: dinliyoruz
1: kısmını
0: şimdi.
1: Dinliyoruz.

0: Onur Özmen'in Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden Fügü Hitit Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirdi. Onur Özmen'le sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce söz ettik çağdaş müzikten, modern müzikten. Burada da çok önemli isimler var değil mi? İlhan Baran, Ertuğrul Oğuz Fırat.
1: Evet, İlhan Hoca tabii konservatuvarda modern müzik derslerine, 20. yüzyıl müziği, armonileri dersine girdiğimiz hocamız. Onun dersleri belki de bizim 2 senemizdeydi ama biz öğrenci olduğumuz bütün süre boyunca o derslere katılırdık. Yani bazen asıl öğrenci olarak, bazen konuk öğrenci olarak. Ama Ertuğrul Oğuz Fırat'la konservatuvar öncesinde başladı benim ilişkim. Bir gün Evin Yasaoğlu'nun kitabında fotoğrafını görmüş. Eser listesinde de eserleriyle çok ilgilenmiştim Ertuğrul Oğuz Fırat'ın. CSO'da görüp yanına gittim. Siz Ertuğrul Oğuz Fırat mısınız dedim. Evet dedi, şaşırdı. Çünkü hocanın hep böyle bir umursanmadığını düşündüğü yönü vardı,
0: evet,
1: ki bence
0: değildi
1: hiç
0: aslında.
1: asla
0: Hiç
1: değil.
0: öyle değildi.
1: Asla değil. Hoca beni eve davet etti, kasetlerini hediye etti, notalarını hediye etti. Bir hoca öğrenci ilişkisi başladı. Onun her cumartesi düzenlediği derslerine katıldım
0: Katıldım, evet.
1: yıllarca. Ve sonucunda da yani ondan gerçekten çok şey öğrendim. Hala bir tablosu konservatuvardaki odamda asılıdır. Bunu da
0: Evet.
1: gururla söz etmek isterim.
0: İki ismi de saygıyla analım. İlhan Baran'ı ve
1: Evet.
0: Ertuğrul Oğuz Fırat'ı. Ve bir Ertuğrul Oğuz Fırat korosuyla Çiğdem Aytepe'nin yönettiği bir eserim var.
1: Evet.
0: En son onu çalalım istiyoruz. Sonbahar Rüzgarı.
1: Çok mutlu olurum. Sonbahar Rüzgarı, Iwasa Toichiro'nun bir haikusu üzerine besteli.

0: duygusal imgelerin de yer aldığı bir haiku. Haiku biliyorsunuz küçük şiirler demek. Ben de 3 ayrı Japon şairinden 3 ayrı haiku seçtim. 3 şarkının birleşiminden de
1: Bir albüm.
0: bir albüm yaptım. Bu albümün adı Sonbahar Rüzgarı. Bütün bu müzikler bütün dijital platformlarda var. Burada hepsini çalma şansımız yok biliyorum. Ama bu albümü Sonbahar Rüzgarı galiba en güzel temsil eder.
1: Evet, sonbahar rüzgarını dinliyoruz son olarak. Çok teşekkür ediyorum sevgili Onur.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sizinle yeniden burada bir arada olmak benim için çok büyük mutluluk.
1: Benim için de.
0: Özellikle de son programlarda yine beraberdik ama sizin
1: Evet.
0: güzel sesinizi duyamıyorduk. Şimdi o sese de kavuşmuş olduk.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: mutluyum.
1: Evet, sonbahar rüzgarını dinliyoruz son olarak.

Onur Özmen'in birbirinden güzel, birbirinden değişik eserlerini dinledik ve bir programımızın sonuna geldik. Programın tekrarı pazar 12'de. Müzik dolu, güzel günler diliyoruz hepinize.

0: Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.
1: Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enk

Eleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmonik Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu. Ve şairin Olağanüstü Metamorfozlar adlı şiirlerinden çok etkilendi. Genellikle yaylı çalgılar repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Metamorfozlar, Strauss'un en trajik anlatılarından biri sayılır. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde tasarlanan eser, Strauss'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi sona erdi. En büyük suçluların yönetimindeki 12 yıllık vahşilik, cehalet ve kültür karşıtlığı dönemi Almanya'nın 2000 yıllık kültürel evriminin sonunu getirdi. Strauss ilk başta Goethe'nin şiirlerini koro için bestelemeyi düşünmüştü. Fakat yaptığı kronolojik okuma sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı. Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu. Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık nedenli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler Adagio Manon Troppo, Agitato, Adagio Tempo Primo.

F.H. Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. F.H. Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büke'nin keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren, eşi benzeri olmayan Kranos Quartet'e kulak verelim.

Kronos Quartet'in Karavan adlı albümünden Mr. Lou Twist adlı parçayı dinledik. Türkçe'de Mısırlı anlamına gelen çarpıcı melodinin uzun bir geçmişi var ama ona asıl ünü yönetmen Tarantino'nun gişe rekorları kıran Pulp Fiction filmi kazandırdı. Geleneksel bir şarkı olarak kabul edilen bu egzotik melodi filmin jeneriğinde duyulur duyulmaz çok sevildi ve bütün dünyada popüler oldu. Sınırları zorlayan ilham verici Karavan albümüyle mükemmel bir çalışmaya daha imza atmış Kronos dörtlüsü. Günümüzde Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Macaristan'ın bazı bölgelerini kapsayan antik Roma eyaleti Panonia fikrinden esinlenen albümde 11 besteciden 12 eser bulunuyor. Ve bunlardan 8'i Osvaldo Golijov tarafından düzenlenmiş.

Yeni müzik ufuklarında ses arayışını sürdüren Kranos dörtlüsünün Karavan albümünden Rahul Dev Burman'ın Ajikira Tonight is the Night adlı parçasını dinledik. Kranos dörtlüsü sınırları zorlayan Karavan albümüne yardımcı olmak için uluslararası bir müzisyen ekibini davet etmiş. Çalgılar arasında Hint tablası Ney ve Tar, kemençe ve tombak yer alırken albüme Martin Jones adlı Liverpool'lu bir davulcu ve coşkulu bir Roman halk müziği topluluğu da katılmış. Albümde yer alan farklı parçalar farklı yerlerden gelse de onları birbirine bağlayan iki şey var. Güçlü bir ritim ve sağlam melodi. Bir de Kronos için özgün müzikler yazmış olan Arjantinli besteci Osvaldo Golijov'un o muhteşem düzenlemeleri.

Kronos Quartet, Lübnanlı besteci Ali Cihat Rasi'nin oldukça çarpıcı ve duygusal eseri Ekstazi'yi ney, flüt ve tar eşliğinde seslendirdi. Ney ve flütü bestecinin kendisi, tarı ise Lübnanlı vurma çalgılar ustası Suhail Kaspar çaldı. Kronos'un Karavan albümünü Hintli Raga şarkıcısı Pandit Pranath'ın "Ruhlar kervanlar halinde seyahat eder" sözünün bir yansıması olarak görebiliriz. Ve eğer müzik gerçekten evrensel bir dilse, Karavan albümündeki müzik de dünyanın dört bir yanından gelen benzer ruhlardan oluşuyor. Albümdeki en etkileyici eserlerden biri de İranlı besteci Kayhan Kalhor'un karmaşık ritimli parçası Binat'ın Dört Nala Koşusu.

Kranos Kuartet'ten İranlı besteci Kayhan Kalhor'un Binat'ın Dört Nala Koşusu adlı parçasını dinledik. Karmaşık ritimlerin hakim olduğu parçada besteci Kalhor, Kamış Keman, Ziya Tabassiyan ise tombak çaldı.

Karavan albümüyle birlikte dünyayı neredeyse iddialı bir şekilde yeniden keşfetmeye cesaret bulduklarını söyleyen Kronos Quartet, Yugoslav besteci Aleksandra Virabalov'un Pannonia Boundless, Sınırsız adlı dörtlüsünü seslendirdi. Virabalov, heyecanlı bir tınıya sahip dörtlüyü, Pannonia bölgesinin çingene ezgileri ve çalma tekniklerinden esinlenerek çingene müziğine bir saygı duruşu olarak yazmış.

Philharmonic Five topluluğu Lalo Schifrin'in Görevimiz Tehlike filminin tema şarkısını piyanolu beşli için düzenlenmiş şekliyle seslendirdi. Mission Possible, iki keman, viola, cello ve piyanodan oluşan Philharmonic Five topluluğunun ilk albümü. 2016 yılında Viyana Filarmoni Orkestrası baş kemancısı Tibor Kovács tarafından kurulan Philharmonic Five topluluğu, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın üyeleri ve olağanüstü bir piyanisten oluşuyor. Piyano eşliğinde özgün performans seçimleriyle dikkat çeken Viyanalı topluluk, dinleyicileri farklı dönemler ve müzik stilleri arasında heyecan verici yolculuklara çıkarmayı seviyor.

Philharmonic Five, John Williams'ın Harry Potter film müziğinden Hedwig'in temasını seslendirdi. Klasik eserlerden pop müziğe, film müziğine ve baleye, operalardan Fransız şansonlarına veya klezmere uzanan etkileyici repertuarıyla dinleyiciyi şaşırtmayı başaran Philharmonic Five topluluğu 2018'de yayınlanan ilk albümlerine göre mümkün adını, imkansız gibi görünen bir görevi müzikal zorlukların üstesinden gelerek tamamladıkları için verdiklerini söylüyor.

Filarmonik Five'dan Tibor Kovac'ın Green Sleeves adlı parçasını dinledik. Slovak kemancı Tibor Kovac, Filarmoni Orkestrası'ndan meslektaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu topluluğun beyni ve sanat yönetmeni. Filarmonik Five'dan virtüöz bir meydan okuma olarak tanımladığı albümdeki düzenlemelerin ve bestelerin altında da imzası var. Klasik müzik hazinelerini, film müziklerini popla birleştiren Filarmonik Five'ın albümünü dinleyen herkes oda müziğinin büyük eserlerini de duyacaktır diyor Tibor Kovac. Şimdi onun düzenlemesinden bizi hemen etkisi altına alan klasik bir eseri dinliyoruz.

Filarmonik Five grubu Saint-Saëns'ın Dans Macabre, Ölüm Dansı olarak da tanınan eserini Tibor Kovac'ın düzenlemesinden seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor, Kronos Quartet'ten dinlediğimiz Pulp Fiction filminin ana temasının düzenlemesini bu kez bir başka sıra dışı gruptan Ebène Quartet'ten dinliyoruz.

Eben Kuartet'ten dinlediğimiz sevilen parça Mısırlı'dan sonra Çalgıların şarkısına veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik.

Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Müzik Masası Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Bursan Klasik'te bir müzik masasında daha sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu dile getirerek başlamak isterim programımıza. Bugün temamız 1 Mayıs. Dünya tarihinin en önemli toplumsal hafıza günlerinden biri. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede resmi tatil olarak da kabul edilir. 1 Mayıs'ın geçmişi 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Chicago'da gerçekleşen işçi hareketlerine dayanır. Fakat aslında bu olaylardan 30 yıl önce Avustralya'nın Melbourne kentinde de taş ve inşaat işçileri fazla çalışma saatlerine baş kaldırmak için uzun bir yürüyüş düzenlerler. 1886 yılında da Amerika'daki İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler haftada 6 gün 12'şer saat olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle işi bırakırlar. Chicago'da 500,000 insan bu gösterilere katılır ve tüm ülkeye yayılır. Bu grevler 4 Mayıs'ta meydana gelen ve tarihe Haymarket olayı olarak geçen olaylarla birlikte küresel bir sembole dönüşür. Bu tarihten sonra da 1 Mayıs yalnızca bir anma günü değil, emeğin, dayanışmanın ve kolektif mücadelenin simgesi haline gelir. 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandı. 2008 Nisan'ında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edildi. 2009 yılından bu yana da resmi tatil olarak kutluyoruz. Müzik tarihi de tabii ki bu dönüşümden bağımsız değil. Özellikle 20. yüzyılda besteciler müziği yalnızca estetik bir ifade alanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve politik bir anlatı aracı olarak kullanmaya başladılar. Bugün müzik masasında farklı coğrafyalardan ve farklı müzik geleneklerinden seçtiğim eserlerle emeğin, direnişin ve kolektif sesin müzikteki yansımalarını dinleyeceğiz. Tabii ki politik müzikler bunlar ama dayanışma için emeğin yanında, baskının karşısında duran politikaları benimseyen besteciler ve yorumcuların müzikleri, kimileri de anonim olarak doğmuş ve günümüze kadar söylene gelmiş melodiler. Yelpazeyi geniş tutmaya çalıştım. Sanayi devriminin makina seslerinden, Birleşmiş Halkların asla yenilemeyeceğini söyleyen marşlara, Ciao Bella'ya kadar uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, müziklere geçmeden önce hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutlarım. Ülkemizde de işçinin yanında emeğe saygı duyan ve anlayan politikalar benimsemiş yöneticilerin çoğunlukta olmasını dilerim. Programımıza Alman besteci Hans Eisler ile başlıyoruz. Hans Eisler, 20. yüzyılın politik müzik üretiminde en belirleyici figürlerden biridir sevgili dinleyicilerimiz. Bertolt Brecht ile yaptığı çalışmalar, müziği doğrudan toplumsal işlevle ilişkilendiren bir anlayışın temelini oluşturuyor. Dinleyeceğimiz Solidaritätslied, 1930 tarihli boş mide anlamına gelen Kuhle Wampe filmi için bestelenmiş. Eser, işçi sınıfının kolektif mücadelesini doğrudan ifade eden, katılımcı ve slogan niteliği taşıyan bir müzik diline sahip. Yorumcumuz Alman şarkıcı, kabaretist, oyuncu ve yönetmen Ernst Busch. Eisler'in kendisi de var yorumcular arasında. Net bir dayanışma çağrısı dinleyeceğiz.

0: ip ibet.
1: Hans Eisler'in 1930 tarihli boş mide anlamına gelen Kuhle Vampe filmi için bestelediği dayanışma şarkısını dinledik. Şimdi Sovyet avantgardına geçiyoruz. Alexander Vasilyevich Mosolov, erken dönem fütürist orkestral müziği, piyano sonatları ve vokal müziğiyle tanınan Sovyet dönemi Rus bestecisidir. Iron Foundry başlıklı eserini dinleyeceğiz. Erken Sovyet döneminde sanayileşmenin müzikteki en çarpıcı temsillerinden biri. Demir dökümhanesi anlamına gelen eser, bir fabrikanın içindeki ritmi ve enerjiyi orkestraya taşıyor. Çeliğin sesi, makinelerin düzenli hareketi ve insan emeği, sanayinin ve üretimin müzikal bir portresi gibi. Eser geleneksel melodik yapıdan uzak bir biçimde ritmik tekrarlar, sert orkestral bloklar ve metalik tınılar aracılığıyla makineleşmiş üretim süreçlerini taklit ediyor. Finlandiyalı orkestra şefi ve besteci Esa-Pekka Salonen yönetimindeki Los Angeles Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Alexander Mosolov'un Demir Dökümhanesi başlıklı, bizi adeta bir fabrikanın içine götüren eserinden sonra sırada Rus besteci Dmitri Shostakovich'in ikinci senfonisi var. Bestecinin erken döneminde Sovyet ideolojisi ile modernist müzik dili arasındaki ilişkinin önemli bir örneğidir bu eser. Ekim devrimine ithaf edilmiştir. Nedir Ekim devrimi veya Bolşevik ihtilali? 1917'de Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin Rusya'daki geçici hükümeti devirerek iktidarı ele geçirdiği ve dünyanın ilk sosyalist devletinin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin temellerini attığı tarihi olaydır. Çarlık düzenine ve savaşa son veren bu hareket 20. yüzyıl dünya tarihini şekillendiren en önemli siyasi ve toplumsal dönüşümlerden biridir. Dinleyeceğimiz ikinci senfonisinde besteci klasik senfonik formdan ayrılarak finalde koroyu öne çıkarır ki biz de senfoninin o final bölümünü dinleyeceğiz. Bestecinin bu yaklaşımı bireysel anlatımdan kolektif ses bütünlüğüne geçişi simgeler diyebiliriz. Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası ve korosu seslendirecek. Dinleyelim.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı. Şimdi biraz yerel bir hafızaya yöneliyoruz. Ruhi Su dinleyeceğiz. Mehmet Ruhi Su 1912-1985 yılları arasında yaşamış Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözüdür. Türküleri derleyip çağdaş bir yorumla seslendiren, aydınlara türkü dinlemeyi öğreten efsanevi bir isimdir. Operacı sesiyle türküleri özgün bir tarzda yorumlamış, Dostlar Korosu'nu kurmuş ve siyasi görüşleri nedeniyle hayatının önemli bir kısmını baskı altında geçirmiştir. Ruhi Su, Türkiye'de halk müziğiyle toplumsal bilinç arasında güçlü bir bağ kuran önemli sanatçılardan biriydi sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyeceğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız. Bu şarkı hem sözlü tarih geleneği hem de toplumsal anlatı açısından dikkat çeken bir eserdir. Bu yorumda Sümeyra Çakır ve Ruhi Su Dostlar Korosu da yer alıyor. Dinleyelim ve birlikte analım tarihimize yön veren sanatçımızı.

Ruhi Su ve Dostlar Korosu'ndan dinlediğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız adlı tarihimizdeki bazı olayları üzülerek hatırlatan şarkıdan sonra sırada Amerikalı besteci Aaron Copland'ın Fanfare for the Common Man başlıklı eseri var. Bu eser 2. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan bir sipariş projesinin ürünü. Eser Eugene Goossens tarafından Cincinnati Senfoni Orkestrası için başlatılan bir girişim kapsamında bestelenmiş. Goossens, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz bestecilerden konser başlangıçları için fanfarlar istemiş ve bu uygulamanın 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalı bestecilerle yeniden hayata geçirilmesini önermiş. Bu proje kapsamında toplam 10 fanfar bestelenmiş olsa da Copland'ın bu eseri günümüzde standart repertuar içinde kalıcı yer edinen tek eserdir. Aynı zamanda Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na giriş süreciyle ilişkilidir bu eser ve dönemin politik söylemlerinden özellikle de Henry Wallace'ın 1942 yılında dile getirdiği sıradan insanın yüzyılı ifadesinden dolaylı olarak etkilenmiştir. Goossens eserin askeri figürlere adanmasını önerirken Copland farklı bir yaklaşım benimsemiş ve başlığı bilinçli olarak sıradan insan için fanfar şeklinde belirlemiş. Bu tercih savaş retoriği içinde bireysel askeri kahramanlık yerine anonim emek ve gündelik insan figürünü merkeze alan sembolik bir yön değişikliğine işaret ediyor. Bestecinin kendisi yönetiyor, Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Aaron Copland'ın Sıradan İnsan İçin Fanfar başlıklı eserinden sonra şimdi hepinizin yüzünde tatlı bir gülümseme yaratacak iki müzik var arka arkaya. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle ortaya çıkan 3 kuruşluk operadan iki bölüm dinleyeceğiz birlikte. Bu eser epik tiyatro anlayışının müzikteki karşılığıdır. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle 1928 yılında sahnelenen 3 kuruşluk opera, 20. yüzyıl müzik tiyatrosunun en radikal kırılma noktalarından da biridir aynı zamanda. Geleneksel opera formunun dramatik idealizmini bilinçli olarak parçalar, bunun yerine epik tiyatro anlayışı içinde izleyiciyi duygusal özdeşleşmeden uzaklaştırarak eleştirel bir mesafeye davet eder. Müzik sahnedeki anlatıyı süsleyen bir unsur değil, doğrudan toplumsal yapıyı sorgulayan bir araç haline gelir. Operanın merkezinde yer alan dünya, romantik ya da kahramanlık anlatılarından ziyade suç, yoksulluk, rüşvet ve burjuva düzeninin iki yüzlülüğü üzerine kuruludur. Weill'ın müziği bu atmosferi bilinçli olarak kabare estetiğiyle birleştirir. Caz etkileri, marş ritimleri ve ironik melodik yapılar aynı sahnede yan yana gelir. Dinleyeceğimiz ilk bölüm Mac the Knife, operanın açılış karakterlerinden birisi olan Mackie Messer üzerinden suç ve şehir yaşamı arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Bu karakter klasik anlamda bir kötü figür değil, modern kent toplumunun içinden çıkan, sistemin kendisiyle iç içe geçmiş bir suçluluk halinin temsili. Şarkının ironik yapısı, cinayet ve şiddet gibi temaları neredeyse rahatlatıcı bir melodik yüzeyle sunarak izleyiciyi etik bir çelişki içinde bırakır. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm Barbara Song ise eserin kadın karakterlerinden biri üzerinden bireysel arzu ile toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi ele alır. Bu bölümde Weill melodik yapıyı daha kırılgan ve parçalı bir forma yaklaştırır. Şarkı, romantik beklentilerle ekonomik ve toplumsal zorunluluklar arasındaki çatışmayı görünür kılar. Böylece opera, bireysel hikaye anlatımından çok sistem eleştirisine yönelir. Bu iki bölümün en tarihsel yorumlarından biri, bestecinin eşi olan Lotte Lenya tarafından gerçekleştirilmiş. Lenya'nın yorumu, yalnızca vokal bir performans değil, aynı zamanda eserin ilk sahne estetiğini belirleyen referans bir icradır. Onun yorumu abartılı dramatizasyondan uzak, neredeyse konuşur gibi bir vokal çizgiyle Brecht'in yabancılaştırma etkisi anlayışına doğrudan hizmet ediyor. Bu nedenle Lenya'nın icrası 3 kuruşluk operanın tarihsel performans pratiğinde normatif bir referans olarak kabul edilir. Evet, hepinize 3 kuruşluk operayla keyifli dinlemeler diliyorum.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Üç kuruşluk operadan sonra şimdi anonim bir halk şarkısına geçiyoruz. Bella Ciao, kökeni Kuzey İtalya'daki tarım işçilerine dayanan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında partizan hareketiyle özdeşleşen bir direniş şarkısıdır. Pek çok yorumunu tanıyoruz. Dinleyeceğimiz yorumda Aleksandrov Ensemble eseri güçlü bir koro diliyle yeniden yorumlamış. Bu versiyon şarkıyı yerel bir halk ezgisinden çıkararak uluslararası kolektif bir ses haline getiriyor. Hepinizin içinde bir yerlerde bir anısı olduğundan eminim. Dinleyelim.

Az önce dinlediğimiz Bella Ciao, yerel bir halk ezgisinden doğarak zaman içinde uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş bir eserdi. Bu tür şarkılar bireysel bir anlatımdan çok kolektif bir hafızanın taşıyıcısı olarak işlev görüyor. Sözlü gelenek içinde şekilleniyor, farklı coğrafyalarda yeniden yorumlanıyor ve her seferinde yeni bir tarihsel bağlam kazanıyor. Şimdi ise bu kolektif sesin çok daha büyük ölçekli bir müzik formuna nasıl taşındığını dinleyeceğiz. Rus besteci Sergey Prokofiev'in Ekim Devrimi'nin 20. yılı kantatı. Bireysel ya da anonim halk şarkısından farklı olarak ideolojik bir anlatının büyük orkestral ve koral yapı içinde nasıl inşa edildiğini göreceğiz. Bir anlamda biraz önce duyduğumuz halkın sesi şimdi tarihsel bir anlatıya dönüşecek. Dinleyeceğimiz Victory bölümü koro, orkestra ve metin aracılığıyla ideolojik bir zirve noktası oluşturuyor. Kiril Karabits yönetimindeki Staatskapelle Weimar ve Ernst Senf korosu seslendirecek. Dinleyelim Prokofiev Kantat'ın 7. Zafer bölümünü.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Latin Amerika'dan yükselen bir sesle kapatacağız. Inti Illuminati grubu tarafından yorumlanan El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, 20. yüzyılın en güçlü direniş şarkılarından biri. 1970'lerin başında Sergio Ortega ve Quilapayún tarafından Şili'deki Salvador Allende döneminin toplumsal hareketleri içinde şekillenmiş bir protest şarkıdır. 1973 darbesi sonrası yasaklanmasına rağmen uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş, kolektif mücadelenin evrensel müzikal ifadelerinden biri haline gelmiştir. Yani bu şarkı farklı coğrafyalarda aynı ideali taşıyan insanların ortak sesine dönüşmüştür. 1 Mayıs özel programının kapanışı için de uygun olacaktır diye düşündüm. İşçinin, emeğin, alın terinin görüldüğü, dayanışmanın hiç kaybedilmeyeceği, nice yüzü gülen günlerimiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Bu programı hazırlamamdaki yardımlarından ötürü radyomuzun teknik ustası Bahri Fedai'ye teşekkür ederken hepinizin emek ve dayanışma bayramınızı gönülden kutlarım. Ben Serla Balkarlı, Bursan Klasik'te kalın, müzikle kalın.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: change taking place today.
1: Not bad.
2: Bravo.

olan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büke'nin keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırder Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Sezona Beethoven'ın kardeşlik ve barış çağrısını vurgulayan ihtişamlı 9. senfonisi ile veda edecek olan Biffo, bu konserde 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Müzikseverlerin heyecanla beklediği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı 14 Mayıs konseri öncesinde biz de hafta sonumuzu müzikte büyük devrim yaratan Ludwig van Beethoven'a armağan ediyoruz. Ses şairi Beethoven'ın dehasını, yenilikçiliğini ve kalıcı etkisini sergileyen şaheserleri hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Tüm dünyada La Diva Turca olarak tanınan 20. yüzyılın en büyük sopranolarından Leyla Gencer'i saygıyla anıyoruz. 20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran Leyla Gencer, 10 Ekim 1928 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başladığı şan eğitimine İtalyan soprano Giannina Arancı Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti. 1950'de Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni'nin Cavaliere Rusticana'sında Santuzza rolünü yorumladıktan kısa bir süre sonra yurt içinde tanınan bir opera sanatçısı oldu. Birçok önemli devlet etkinliğine soprano olarak davet edildi. İtalya sahnelerine Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nda yine Santuzza rolüyle adım atan Leyla Gencer, 26 Ocak 1957'de La Scala Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı. 1957 ile 1980 yılları arasında La Scala Tiyatrosu'nda Verdi, Bellini, Donizetti, Mozart, Monteverdi, Gluck, Tchaikovsky, Britten ve Pizzetti başta olmak üzere birçok operada başrol oynayan sanatçı Vittorio Gui, Tullio Serafin, Gianandrea Gavazzini ve Riccardo Muti gibi büyük İtalyan şeflerle çalıştı. Donizetti'nin unutulmuş operalarını başarılı bir şekilde yorumlayarak Donizetti Rönesansı'nın gelişmesine büyük katkıda bulunan Gencer, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan bir yelpazede 72 rolü kapsayan geniş repertuarıyla Maria Callas, Renata Tebaldi, Montserrat Caballé, John Sutherland gibi efsane isimlerle aynı dönemde operanın kalbi La Scala'da 25 yıl boyunca primadonna olarak söyledi. 1985'te La Fenice Tiyatrosu'nda Francesco Gnecco'nun La Prova di un Opera Seria adlı yapıtıyla opera sahnelerine veda eden Leyla Gencer, 1992 yılına dek konser ve resitallerine devam etti. 1983-88 yılları arasında Ezli Kodi Milano'nun sanat yönetmenliğini üstlenen sanatçı, 1997-98 yılları arasında La Scala Korosu'nun Genç Sanatçılar Okulu'nda yöneticilik yaptı. 2008 yılındaki vefatına kadar La Scala Tiyatrosu'nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini sürdüren Gencer, aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Mütevelliler Kurulu Başkanı'ydı. Uluslararası yarışmalarda seçiciler kurulu üyelikleri yapan, festivallere, seminer ve konferanslara katılan Leyla Gencer, İstanbul'da kendi adını taşıyan Uluslararası Şan Yarışması'nın kurucusudur. Yarışma 1995 yılından beri düzenlenmektedir. 1988 yılında devlet sanatçılığıyla onurlandırılan Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde yaşamını kaybetti.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. "Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır."

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Waite. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Sezona Beethoven'ın kardeşlik ve barış çağrısını vurgulayan ihtişamlı 9. senfonisi ile veda edecek olan Bifo, bu konserde 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Müzikseverlerin heyecanla beklediği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı 14 Mayıs konseri öncesinde biz de hafta sonumuzu müzikte büyük devrim yaratan Ludwig van Beethoven'a armağan ediyoruz. Ses şairi Beethoven'ın dehasını, yenilikçiliğini ve kalıcı etkisini sergileyen şaheserleri hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe

0: Borsan Klasik.
1: Gitarın Ustaları. Hazırlayan Emre Ünlenen.

0: Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 55. bölümünde birlikteyiz. Ben Emre Ünlenen. Bugün programımızda çağdaş gitar dünyasının çok yönlü sanatçı kimliğiyle öne çıkan özel bir ismini ağırlıyoruz. Celil Refik Kaya. Celil'i programımızda 4. kez konuk etmekten ve onun çalışmalarını sizlere ulaştırmayı sürdürmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hatta bunu programın temel misyonlarından biri olarak görüyorum. Kalıcı değer üreten gitar sanatçılarının yolculuklarını zaman içinde izlemek ve paylaşmak. Celil Refik Kaya'yı tanımayan dinleyicilerimiz için kısaca bahsetmek isterim. Uluslararası gitar dünyasında çok erken yaşlardan itibaren dikkat çeken Celil, 2012'de Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik kazanan en genç gitarist oldu. Avrupa ve Amerika'daki önemli yarışmalarda pek çok ödül kazandı ve hatta bunlardan en önemlileri Guitar Foundation of America, Amerika Gitar Birliği Uluslararası Yorumculuk Yarışması'nda ülkemizi gururla temsil etmesiydi. Bugün ise yalnızca sahnedeki yorumculuğuyla değil, besteciliği, eğitmenliği, akademik üretimi ve uluslararası kayıt kariyeriyle de çağdaş gitar alanının güçlü temsilcileri arasında yer alıyor kendisi. Benim Celil'le tanışıklığım ise bundan ta 22 yıl öncesine, 2004 yılına uzanıyor. Bu uzun zaman içinde onun müzikal gelişimine, repertuar anlayışına ve giderek derinleşen yaratıcı dünyasına yakından tanıklık etme fırsatım oldu. Bazen bir sanatçının yolculuğunda belirli anlar vardır. Daha gerçekleşmeden önce bile ileride nereye dönüşebileceğini sezersiniz. 2018 yılında Celil'in Sonata No. 1 adlı eserini kaydedip kliplerini çekerken kendisinin bestelerine adanmış bir Naxos albümünün bir gün mutlaka geleceğini ta o zamandan konuşmuştuk. O gün konuştuğumuz o hayalin bugün 7. Naxos albümünde kendi besteleriyle hayat bulmuş olması gerçekten benim için çok özel bir his. Mart 2026'da yayınlanan bu yeni albüm Celil Refik Kaya'nın 10. albümü. Daha önce başka bestecilerin eserleriyle şekillenen güçlü bir diskografinin ardından bu kez kendi müzik diliyle karşımızda. Bu kayıt yalnızca başarılı bir yorumcunun yeni bir albüm yayınlaması anlamına gelmiyor. Bir bestecinin artık kendi kurduğu yaratıcı evrenle konuştuğu olgun bir eşiği temsil ediyor benim için. Ünlü gitar tarihçisi Graham Wade'in de işaret ettiği gibi burada hem teknik açıdan diri hem de ifade alanı bakımından son derece kişisel bir bestecilik sesi var. Açık söylemek gerekirse aynı zaman diliminde yaşayıp bir arkadaşınızın üretimine tanıklık etmek, sanat yolculuklarının varlığına şahit olmak insana ayrı bir mutluluk veriyor. Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı bu düzeyi yalnızca bir başarı çizgisi olarak görmüyorum. Uzun yıllara yayılan tutarlı bir sanatsal inşanın sonucu olarak görüyorum. Bugün programda dinleyeceğimiz her eser öncesinde Celil Refik Kaya'nın kendi sesiyle kısa açıklamalarını da işiteceksiniz. Böylece bu müziği yalnızca dışarıdan tanımlamayacağız. Bestecinin hafızası, niyeti ve iç sesiyle birlikte dinleyeceğiz. Şimdi sözü bu özel albümün sahibi ve bu akşamki konuğumuz Celil Refik Kaya'ya bırakalım.
1: Merhaba değerli Borusan Klasik dinleyicileri. Benim adım Celil Refik Kaya. Öncelikle sevgili Emre Ünlenen'e programda bana yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu programda Naxos'tan çıkmış olan 7. albümüm olan Kaya Guitar Works içinden örnekler olacak. Bu albümün benim için önemi kendi kompozisyonlarımdan oluşması ve birçoğu en severek yazdığım ve konserlerimde

0: Hala çaldığım eserler. Çoğunun ayrıca benim için kişisel önemi ve hikayeleri var. Umarım severek dinlersiniz.
1: Celil'in kendi sözlerinden de duyduğumuz gibi bu albüm yalnızca bir kayıt değil, uzun yıllar yayılan kişisel bir yaratım hafızasının da yansıması. Programımızın ilk eserinde genç yaşlarda şekillenmeye başlayan bir bestecilik çizgisinin daha geniş form içindeki güçlü bir örneğiyle başlıyoruz. Bu eser bir ilk dönem duygusunu taşırken aynı zamanda ileride derinleşecek olan müzikal düşüncenin de izlerini içinde barındırıyor. Dilerseniz Celil'e tekrar kulak verelim.
0: Şimdiki eser bir numaralı sonatina. Benim ilk yazdığım en kapsamlı gitar eseri diyebilirim. 3 bölümden oluşuyor. Bu eseri Amerika'ya ilk geldiğimde 19 yaşımda yazmıştım. Ve sonra doktora yaptığım senelerde 2. ve 3. bölümünü bitirdim. Ve doktora yaptığım zamanki eski gitar hocam Adam Holzman'a ithaf etmiştim. O da hatta New York'ta bunun premierini yaptı. Daha sonraları ben konserlerimde çaldım ve Naxos için kaydetmiş oldum. Bu eser daha çok ilk Amerika'ya geldiğim seneler ve o zamanki ruh halimi yansıtan bir eser.
1: Şimdi Celil Refik Kaya'nın gitar için yazdığı bu kapsamlı yapıyı dinliyoruz. Sonatina No. 1. Birinci bölüm Allegro Moderato, ikinci bölüm Andante Espressivo, üçüncü bölüm ise Scherzo Finale.

0: Borsan Klasik'te Gitar Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın bestecilik dünyasını dinlemeye devam ediyoruz. Biraz önce Celil'in Sonata No. 1 adlı eseriyle geniş soluklu bir yapı duyduk. Şimdi ise önümüzü daha kısa, daha yoğun ve daha içe dönük bir anlatıma çevireceğiz. Celil'in sanatında dikkat çekici yönlerden biri müziği yalnızca parmaklarının üzerinde değil, zihninin içinde de kurabilmesi. Bazı besteciler için enstrüman düşüncenin uzantısıdır. Bazıları içinse düşünce enstrümandan önce gelir. Celil'in yazısında bu ikinci tarafı da güçlü biçimde hissediyoruz. Bu yüzden birazdan dinleyeceğimiz kısa yapı sadece erken yaşta yazılmış bir eser gibi değil, aynı zamanda iç işitmesi güçlü bir besteci karakterinin erken ve berrak bir işareti gibi de duyuluyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakalım. Kendi anlatımıyla Prelude No. 1'i dinliyoruz ondan.
1: Şimdi dinleyeceğimiz eser 17 yaşlarımda yazdığım ilk gitar prelüdü. Bundan sonra ayrı olarak başka gitar prelüdleri de yazdım. Hatta bu prelüdü gitar olmadan yazdım hatırlıyorum. O seneler enstrüman olmadan eser yazmayı egzersiz haline getirmiştim. Ve çoğu zaman hala gitar olmadan yazıyorum birçok eseri. Bir gün hastayken yatakta sadece kalem ve kağıt ile yazdığım bir eser bu.
0: Şimdi Celil Refik Kaya'nın yorumuyla kendi eseri Prelude No. 1'i dinliyoruz.

0: Bursen Klasik'te gitarın ustaları yolculuğuna devam ediyor. Şimdi ise Celil Refik Kaya'nın besteciliğinde başka bir kapıyı aralayacağız. Bu kez yalnızca müzik değil, aile hafızası, görsel düşünce ve kişisel geçmiş aynı yaratıcı düzlemde buluşacak. Celil'in sanat dünyasında aile çevresinin ayrı bir ağırlığı var. Özellikle babası sevgili Mehmet Refik Kaya, tek bir alanla sınırlı düşünülmeyecek bir sanatçı. Heykel eğitimi almış, geleneksel Türk müziği, rebap icrası ve çalgı yapımıyla iç içe bir hayat çizgisinde müzik ve görsel sanatla bağını sürekli canlı tutmuş bir isim. Böyle bir ortamda büyüyen Celil gibi bir müzisyenin sesi yalnızca notalardan değil, çizgiden, formdan, malzemeden ve hatıradan da besleniyor. Birazdan dinleyeceğimiz parçalar tam da bu nedenle yalnızca kısa karakter eserleri olarak değil, aile içinde dolaşan çok katmanlı bir sanat fikrinin müziğe dönüşmüş hali olarak da dinlenebilir. Bazı eserlerde görüntü müziğe eşlik eder, burada ise görüntü doğrudan müziğin kaynağına dönüşüyor. Çizginin sese, hatıranın forma dönüştüğü çok özel bir alan açılıyor. Şimdi sözü yeniden Celil Refik Kaya'ya bırakıyorum.
1: Şimdiki eser Sketches Volume 1, yani Desenler isimli koleksiyon bir eser. 4 parçadan oluşuyor. Bu eserler ressam, heykeltıraş ve müzisyen olan babam Mehmet Refik Kaya'nın yaptığı kara kalem desenler üzerine yazdığım eserler. Çocukluğumdan beri bunlar üzerine eser yazmak istiyordum ve pandemi döneminde bu eserleri yazmaya fırsat buldum. Sırasıyla ilk eser Bridge, yani köprü. Sürreal bir eser bu. İkincisi Bosphorus, yani Boğaz. Aslında İstanbul Boğazı'nın arkaik havasını ve Marmara Denizi'ni anlatan bir eser. İstanbul'da olduğum için bu eser benim için çok daha anlamlı. Bir sonraki eserler Blind Fisherman, yani Kör Balıkçı. Ve son olarak Blind Fisherman's Wife, Kör Balıkçı'nın Karısı. Bu iki eserde Karadeniz halk müziği ve horon etkisi olan eserler.
0: Şimdi sırasıyla eserlerimizi dinliyoruz. Bridge, Köprü, Bosphorus, Boğaz, Blind Fisherman, Kör Balıkçı ve Blind Fisherman's Wife, Kör Balıkçı'nın Eşi.

0: Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Celal Refik Kaya'nın besteciliğine dikkat çeken yönlerden biri kişisel anlatımla kültürel belleği aynı yapı içinde buluşturabilmesi. Daha önceki programlarımızda bu anlatıya örnek olarak Köyde Sabah adlı eserine yer vermiştik. Programın kapanışına doğru ilerlerken dinleyeceğimiz Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar bu yönün bir başka belirgin örneği olarak görülebilir. Tema ve varyasyon formu bir bestecinin hem düşünsel mimarisini hem dönüştürme gücünü en açık biçimde gösteren alanlardan biridir. Çünkü burada mesele yalnızca bir temayı süslemek değildir. Onu yeniden düşünmek, yeni yüzlerini açmak ve zaman içinde genişletmektir. Bu yüzden varyasyon formu hafızayla kurulan ilişkinin de güçlü bir biçimi. Albüm notlarında Graham Waite'in de bahsettiği gibi Celil'in Türk müziği ve kültür hafızası bu eserde daha doğrudan duyuluyor. Program boyunca kişisel, ailevi ve içsel katmanlarını dinlediğimiz bestecilik dili burada tarihsel ve kültürel çağrışımı da belirgin bir zemine taşıyor. Şimdi sözü bir kez daha Celil'e bırakıyorum.
1: Şimdi dinleyeceğiniz eser Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar. Bu tema hem Türk halk müziği geleneğinde hem de Türk savaş tarihinde özellikle Birinci Dünya Savaşı bağlamında önemli bir yere sahip. Bildiğiniz gibi zaten ismini Yavuz Zırhlısı'ndan alıyor. Bu temayı seçmemin iki büyük nedeni var. Birincisi varyasyon yazımına son derece elverişli olması. İkinci sebebi de tabii ki taşıdığı tarihsel ve kültürel anlam. Ve şöyle söyleyebilirim. Bu eser şimdiye kadar yazdığım en kapsamlı, gitar için yazdığım en kapsamlı tema varyasyon çalışması. Hatta ilk iki varyasyonunu yoğun bir ilham anında gece yarısı yataktan kalkıp yazdığımı hatırlıyorum.
0: Celil Refik Kaya'nın Yavuz Geliyor Yavuz teması üzerine varyasyonlar başlıklı eserini dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, bu akşam Borusan Klasik'te Gitarın Ustaları programının 55. bölümünde Celil Refik Kaya'nın Naxos'ta yayınlanan yeni albümünden seçilmiş eserlere kulak verdik. Bu bölüm boyunca yalnızca bir gitaristin yorumunu değil, bir sanatçının iç dünyasını, hafızasını ve bestecilik çizgisini de birlikte izledik. Besteciliğinin erken dönemindeki duygulardan süzülen kısa formlar, aile çevresinden beslenen görsel çağrışımlar ve kültürel belleği taşıyan büyük ölçekli bir varyasyon yapısı, Celil Refik Kaya'nın bugün ulaştığı yaratıcı olgunluğu çok net biçimde ortaya koyuyor. Kendisinin yeni eserlerini yine kendi yorumlarıyla dinleyeceğimiz nice albümler diliyorum. Celil'imizi programımızda bir kez daha ağırlamaktan ve bu yeni üretimi sizlerle buluşturmaktan büyük mutluluk diyoruz. Ben Emre Ünlenen, görüş ve önerilerinizi gitarınustaları@gmail.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki programda gitarın başka ustaları, başka hikayeleri ve yeni sesleriyle buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Gitarın Ustaları, Emre Ünlenen hazırladı.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joan Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ayın Yorumcusu köşesinde.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta tek bir bestecinin eserlerine odaklanacağımız programımda sizlere daha önce dinlettiğim Beethoven'ın piyano ve violonsel için sonatlarının devam programı olarak bestecinin 3, 4 ve 5 numaralı sonatlarını yine en beğendiğim kayıtlardan dinleyeceğiz. Diğer programı dinlememiş olanlar için tekrar bahsetmek isterim ki bu sonatlar için nota üzerinde violonsel ve piyano değil, piyano ve violonsel için sonat yazar. Zira besteci burada piyanonun bir eşlik partisi olmadığını ve violonselle eşit derecede önemini, hatta daha da zor olduğunu göstermek amacıyla bu şekilde adlandırmıştır. Hemen ilk eserimize geçmek istiyorum. Beethoven'un 3 numaralı en bilinen ve ikonik diyebileceğimiz La Majör sonatının tamamını Paris Konservatuarı'ndaki eğitim sürecimde kendisiyle çalışma şansına eriştiğim Fransız çellist Xavier Philips ve partneri müthiş piyanist François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Sırada bestecinin 4 numaralı do majör sonatı var. İki bölümlü eserin tamamını her daim idolüm olan efsanevi çelist Gary Hoffman ve piyanist partneri David Selig'den dinliyoruz.

Bu seride sizlere eserlerin tamamını dinlettiğim için programın son eserine geldik bile. Yalnız son eseri yine size aynı sanatçılardan dinleteceğim. Zira gerçekten tüm bu Beethoven albümleri arasında en beğendiklerimden biri oldu. 5 numaralı Re majör sonatı Fransız sanatçılar cellist Xavier Philips ve piyanist partneri François Frédéric Guy'den dinliyoruz.

Ve bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.

Korsan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Tüm dünyada La Diva Turca olarak tanınan 20. yüzyılın en büyük sopranolarından Leyla Gencer'i saygıyla anıyoruz. 20. yüzyıl opera dünyasına damgasını vuran Leyla Gencer, 10 Ekim 1928 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başladığı şan eğitimine İtalyan soprano Giannina Arancı Lombardi ve Apollo Granforte ile devam etti. 1950'de Ankara Devlet Operası sahnesinde Mascagni'nin Cavaliere Rusticana'sında Santuzza rolünü yorumladıktan kısa bir süre sonra yurt içinde tanınan bir opera sanatçısı oldu. Birçok önemli devlet etkinliğine soprano olarak davet edildi. İtalya sahnelerine Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu'nda yine Santuzza rolüyle adım atan Leyla Gencer, 26 Ocak 1957'de La Scala Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı. 1957 ile 1980 yılları arasında La Scala Tiyatrosu'nda Verdi, Bellini, Donizetti, Mozart, Monteverdi, Gluck, Tchaikovsky, Britten ve Pizzetti başta olmak üzere birçok operada başrol oynayan sanatçı Vittorio Gui, Tullio Serafin, Gianandrea Gavazzini ve Riccardo Muti gibi büyük İtalyan şeflerle çalıştı. Donizetti'nin unutulmuş operalarını başarılı bir şekilde yorumlayarak Donizetti Rönesansı'nın gelişmesine büyük katkıda bulunan Gencer, lirik sopranodan dramatik koloratüre uzanan bir yelpazede 72 rolü kapsayan geniş repertuarıyla Maria Callas, Renata Tebaldi, Montserrat Caballé, John Sutherland gibi efsane isimlerle aynı dönemde operanın kalbi La Scala'da 25 yıl boyunca primadonna olarak söyledi. 1985'te La Fenice Tiyatrosu'nda Francesco Gnecco'nun La Prova di un Opera Seria adlı yapıtıyla opera sahnelerine veda eden Leyla Gencer, 1992 yılına dek konser ve resitallerine devam etti. 1983-88 yılları arasında Ezli Kodi Milano'nun sanat yönetmenliği

Yeni üstlenen sanatçı 1997-98 yılları arasında La Scala Korosu'nun Genç Sanatçılar Okulu'nda yöneticilik yaptı. 2008 yılındaki vefatına kadar La Scala Tiyatrosu'nda opera sanatçıları için kurulan akademinin sanat yönetmenliğini sürdüren Gencer, aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Mütevelliler Kurulu Başkanı'ydı. Uluslararası yarışmalarda seçiciler kurulu üyelikleri yapan, festivallere, seminer ve konferanslara katılan Leyla Gencer, İstanbul'da kendi adını taşıyan Uluslararası Şan Yarışması'nın kurucusudur. Yarışma 1995 yılından beri düzenlenmektedir. 1988 yılında devlet sanatçılığıyla onurlandırılan Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008'de Milano'daki evinde yaşamını kaybetti.

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Sezona Beethoven'ın kardeşlik ve barış çağrısını vurgulayan ihtişamlı 9. senfonisi ile veda edecek olan Biffo, bu konserde 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Müzikseverlerin heyecanla beklediği Biffo ile Beethoven 9 başlıklı 14 Mayıs konseri öncesinde biz de hafta sonumuzu müzikte büyük devrim yaratan Ludwig van Beethoven'a armağan ediyoruz. Ses şairi Beethoven'ın dehasını, yenilikçiliğini ve kalıcı etkisini sergileyen şaheserleri hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 14 Mayıs Perşembe günü Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserle sezona veda ediyor. Sezona Beethoven'ın kardeşlik ve barış çağrısını vurgulayan ihtişamlı 9. senfonisi ile veda edecek olan Bifo, bu konserde 4 seçkin solistle ve Romanya'nın köklü topluluklarından Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak. Müzikseverlerin heyecanla beklediği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı 14 Mayıs konseri öncesinde biz de hafta sonumuzu müzikte büyük devrim yaratan Ludwig van Beethoven'a armağan ediyoruz. Ses şairi Beethoven'ın dehasını, yenilikçiliğini ve kalıcı etkisini sergileyen şaheserleri hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

maşallah bu evde herkes böylece. Hep düne de kimi tavuk, kimi horoz girecek, hepsi girmece. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederse, cebette yumurta dağıtırız erkende. Oh maşallah bu evde herkes böylece. Hep düne de kimi tavuk, kimi horoz girecek, hepsi kürmece. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederse, sepetle yumurta dağıtırız.

maşallah bu evde herkes böylece. Hep sürece kimi tavuk, kimi horoz, girecek hepsi kümete. Bu işler daha böylece bir müddet devam ederdi. Devletle yumruğu.